gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Assalamu alaykum, hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatmanlar TRT'nin Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 16. yıl Perşembe. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Ürümçü vakti üstünken saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatışlarımızda her gün Ankara vakti üstünken saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti üstünken saat 4'den 5 kişi bulgun. Allah'ta Türksat 3A, Türksat 4A, Sönü Emrahları ve radyomuzdan internet sayfaları www.trt.uygur.com.

www şirket TRT Uyghurcha şirket.com internet adresleri arkalık bir hastalığına alı buldu. Alınışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti atıgan saat 5'ten 6 geçe, Ürümçi vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bulgun Arlıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogersi'de Sönüye Mura ve internet arkalık alanı buldu. Hürmetlik radyo dinleyiciler, alınışımızın bugünkü cedvelde haberler, Türk dünyasının namayandılar ve arkalı nakşi müzikle katarlık programlar var bulup aldığımızdaki bir saat boyunca silah bilen bilebilmemiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Eminur'u yasaçılık kılımın.

Hörmətli radio dinləyiciləri, MD xəbərlə anlayıcılar, bulundu Türkiyə rayonu yanıqları, şundaqla dünya vəziyyəti ki, münasibətlik anı, şunlarına silahbilən ortaqlaşımız. Aldı bilən bir qısqa xəbərlərimizdən qısqışımız mələrindən sonlaşdırımız. Erdoğan Türkiyənin terrorluq təşkilatı PKK, PETO'a qarşı görüşünə davamlaşdırılır qaldıqını aytdı. Amerika küşləri İran miqyasıda nurğun qatım hava hücumu əlib bərib, kəngə yıqqan hərbi toqunuşuna təxmin İran, Amerika, Tehran'ın şiatlarını kabul kılgıcı Hormuz Boğazı'nın tağı durduğalıqını bildirdi. Vans, İsrailiyanın Amerika Koşmuş Tatları da cemiyat fikri orışıyla mağlup bulatkılıqını gösterdi. Ukrayna'nın uçkısız aparatı hücumu da Zaporizhya Yadro Elektrik Stansı'nın yukarı derecelik bir injineri öldürüldü. Radyo anlamıcı aziz dostlar, emniyetliklerle bugünkü haberlerimizden tavsiyle mazmurlarda basalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü ilan kılgan bayanatıda 15. yıldaki mağlubiyet bilen ahırlaşkan erbi siyasi özgürüş kazanış korunuş vakasının 10. yılı kadar Türkiye'nin Fethullahçı Terörlük Teşkilatı karşı görüşünü tehdit tutulayı tüküyükçe kanun devleti Romkis işçi de dağınlaştırılık aldıkını etti. Ankara'da tüküzülgen 15. yılının 10. yılı. İrade bizden, kalbi bizden temelde hatırlaş murasımı da söz kılgan Erdoğan, erbi siyasi özgürüş kozası korunuş ve kasıda hayatına ayrılgan 250 kişini ve yaralanan milyon kişini eslep etti. Hem de özgürlüğe karşı durgallığa yukarı bağlı edi. Erdoğan, PETO mevcut çoğu PETO'ya karşı güreş dağılmışlar dedi. O sözlerle ilave kalıp, Tehdit pütleyi yok bulguca kanun devleti Romkisi içi de sarıcalık bilen Fethullahçı Terörlük Teşkilatı karşı görüşümüzde İzcil dağımlaştırmaya dedi. Amerika küşleri İran miqyasıda durgun katım hava ucuma ilip bir epkeni yokkan herbi tokunuşuna takımı çan kolay turu attı. Amerika Merkezi Komandalık Ştabi İran kıratkan eni yeni hava ucumu dolkununu tamamlı kallakını ilan kıldı. Komandalık Ştabi Ommi Ortaklaş Torbiti X-AYPS'i de ilan kılgan bayanatıla Amerika küşlerinden 15. yıl üstünkenin saat 21'de İran kartılgan bir katımlı hava ucumu dolkununu ahlay turu kallakını bildirdi. Bayanatta mundaq deyildi. Amerika kişileri İran'ın Hormuz Boğazı'nı ütüdüğün soru paraklarda vazife tevatkan günahsız denizçilağı tersiliş iktidarını tekimi acilmiş maksadda İran'ın kumandallık merkezlerini, hava murabiye esnaflarını, başkurduğun bomba ve uçkısız aparatı iktidarını hem de sahil küsüs esnaflarını nişan kıldı. Ukrayna'nın uçkısız aparatı hücumda Zaporizhya Yadro Elektrik Stansı'nın yukarı derecelik bir injineri öldürüldü. Rusya'nın devlet yadro ilimleri şirketinin başlığı Alexey Likhachev, Rusya'nın kontrolü kızıki Zaporizhya yadro elektrik stansının başıncılarının stansa yakın bir cayda Ukrayna'nın tabi bir uçsuz aparatı hücumunda öldürülgelikini ilan kıldı. Likhachev çarşamba mükünü ilan kılgan bayanatıda Ukrayna'nın tabi bir uçsuz aparatının stansa meydanı bilen Enir Hovudlar yezisi oturusunda bir mulazmat otomobilgi tekerlikini injiner Aleksandr Bakoli bilen Çopur'un ölgelikini aittim. Rusya güçleri Ukrayna'nın şarkı canımıgı calaşkan ve 6 reaktörü ya Avrupa'nın en çok yadro ilik transisi olgan Zaporizhya'nın kontrolüklerini Rusya'nın Ukrayna'nın kırıkkan 2023'ü hocumdan destek yaptıları da kulguçları gayrı. Vans, İsrailiyanın Amerika Koşmuş Tatları da cemiyat fikri oruşuyla mağlup olup kalıklığını gösterdi. Amerika Muavin Prezidenti Vans, İsrailiyanın Amerika Koşmuş Tatları da cemiyat fikri oruşuyla mağlup olup kalıklığını etti. Ve bu sözlerinin Prezident Donald Trump'ın cemiyat kılgan inkaslarını tekrarlı kalık bulduğu kalıklığını bildirdi.

0: Selamat konuklar. Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Amerika Tehran'ın şartlarının hukuka çağı Hormuz Boğazı'nın takak İran stratejik ahmiyetkege Hormuz Boğazı'nın Amerika Tehran'ın bu soyuluna kaysırın etkisini koyganı şartlarının kubul kuruşa takak durdu kalıqı noktada. Mir haber agentliğinin haberge kırgında İran armiye meclisi Muhammed Ekremeni'ye Boğazı'nın kayda eşelişi için aldı bilen İran'ın kontrolü kuvvetişi gerektiğini etti. Ekremeni'ye Washington'un oldun kayda imzalanan Ramkat Tınışlık Gelişiminin şartlarına emel kılışı, düşmanlık hareketleri edip atılgan kılmışlarını toplatışı ve Boğaz'ını başkurduğun İran'ın kanun belirlemelerini kabul kılışı gerektiğini bildirdi. İran, Amerika Koşmiş Tatları'nın Hormuz yol koymaydı bildirdi. Hatem-ül Enbiya başta başkarmasının bayansı Zulfikari, Amerika Koşmiş Tatları İran'ın ulu hastalarını nişan kılgan taktırdı. Rayonundaki ulu hastalarını hiç kandak iz kaldırmaydı kalıqını etti. İran kurallık kişilerinin uruş kılışkı mesulü tarımı kıvalgan Hatem-ül Enbiya başta başkarmasının bayansı İbrahim Zulfikari, Amerika'nın Hormuz yol koymaydı kalıqlarını yana bir katım tekrarlap, bunun öldürünün yol koygılı bulmaydı kalıqını kızılsızlıkı hikayelikini bildirdi. Amerika'da İsrailiye'ye verildiğin 3 milyar 300 milyon dolarlık harbi yardımını toxtuş kanunla yasa ratkılandı. Amerika Avam Palatası İsrailiye'ye yıllık verildiğin 3 milyar 300 milyon dolarlık harbi yardımını toxtuş kanunla yasına köpsallık oğaz bilen ratkıldı. Cumhuriyetçiler Partiyası'nın Avam Palatası Azasya Thomas Massey tarafından sunulgan ve İsrailiye'ye yıllık verilgan 3 milyar 300 milyon dolarlık harbi yardımın toktuşunu nişan kılgan kanun layihası Avam Palatası Umumi Kengeşi'de avaz koyuldu. Kanun layihasını 104 aza kollab, 314 aza rat kılıp avaz badı. 10 aza avaz bir şok hukukunu vazgeçti. Kiev'de Rusya'nın hücumları neticede iki kişi hayatından ayrıldı. Moskova bolsa harbi eslerinin nişan kılgalıklarını ilgir sürdü. Ukrayna'nın paytaxtaki yarım keçide başkıldığın bombalar şişti. Hücumda iki kişi öldü, kendigende beş kişi yaralandı. Rusya bolsa hücumunun uçkusuz operatı işlep çıkarış zavutlarını ve port ulu eslerinin nişan kılgalıklarını ilgir sürdü. Ukrayna ciddi ahvallığa takabül duruş idaresi peşin mümkün ilan kılgan bayanatıda Rusya'nın Kiev'de yarım kişide payitaht Kiev'de elip bargan hücumlarda iki kişinin ölgenlikini ve bir balonumu çıkan kendigende beş kişinin yaralanma kalıqını uqtırdı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy devletinin Avrupa İttifakı'na toluq aza buluşku münasip ikenlikini bildirdi. Volodymyr Zelenskiy Ukrayna Şarkı Cenubi Avrupa Başkanlığı yığınına katılmak için devletinde ziyarette bulunan Avrupa İttifakı Komitesi Reisi Ursula von der Leyen bilen birlikte muhbirlerini kutlayış yığını tutkazdı. 2022 yılı fevralda Rusya Ukrayna urushi başlanğandan buyan devletige kılgan yardımlar üçün Avrupa İttifakı rahmet etken Zelenskiy siyasi ve murapiya sahasındaki yardımlarının özleri üçün naitse zor ahmiyetke ege ekenligini bildirdi. Devletinin Avrupa İttifakı bilen birleşiş müsabısı doğrusu da toxtalgan Zelenskiy bugün Avrupa'daki en beylen okşaş pikirde biz Avrupa İttifakı'nın tuluk azası buluşkan münasip mezdir. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar. Radyo Noche, aziz dostlar, hem de Zeynep Salih icrasındaki Bana da Söyle namlık nakşı bilen, sonra ayrıca icrasındaki Bambaşka namlık nakşını anlaysınlar.

Hörmətli radioçular, Türk dünyasının namayəndələr namlıq proqramımızın bugünkü sonunda xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Tatar Türklərinin yetim şairi Abdullah Toqay temli analizini diqqətinizə sunumuz. Bunun ondaqda diqqətinizə proqramımızda bolsun. Edil Oralning qorliq dalalaridan ko'tarilgan ovoz dahi 27 yoshga toshmaylar jimib qoldi. Ammo u ovozning shovqini bugun Qozondan Anqaragacha, Bokudan Toshkentgacha butun turk dunyosida yangrashni davom ettirmoqda. Abdulla To'qay tatar turkchisida G'abdulla To'qay zamonaviy tatar adabiyotining va hozirgi zamon tatar adabiy tilining asosiy deb qabul qilingan qisqa umriga bir kutubxonni sig'dirgan kurashchan shaxsdir. To'qay 1886 yili 26 aprel kuni Qozon viloyatining Qo'shlovich yezasida bugungi Tatariston Jumhuriyatining Orish noyasida 7 avloddan biri imom yetishib chiqqan bir oilaning o'g'li sifatida dunyoga ko'z ochdi. Dehe 4 aylık vaxtıda dadısı Muhammed Garip Efendi'nin 4 yaşında bolsa anısı Memdude Hanım'dan ayrılıp kaldı. Küçük apaş koldan kolga ütüp Sasna, Oçeli ve Kırlayı zillerde çoğun buldu. Bir mezgil Kazan'ın Samen Bazır'da bekvaldıgan kişi izdap aylandırıldı. Kırlayı yazısıdaki medresede başlanan təlim terbiye hayatı 1895 yılı Uralsık Joyiq shahridagi urug' tuqqanlarning yana qavatilishi bilan yangi bir bosqichga qadam qo'ydi. Bu yerda mashhur Mo'tadiya madrasasida o'qidi. Shuning bilan bir vaqtda 3 yillik rus maktabida rus tilini o'rgandi. Arab, fors va osmonli turkchasini pishiq egalladi. Sharq adabiyoti bilan birga Pushkin, Lermontov va Kirovni Yadichi Muhojir Abdulvali bilan g'ojining o'g'li Kamil Motining vatsi orqali Osmon

ادبیاتی و استانبول ترکیسی بلند تونستم. بر من 95 سالی که انقلاب علیب کلیجان نسبی اخبارت ارکلی که توکاینن حیات دا حالقلق برلش نقطه بودم. کامل موتی قرغان بسم زاوت دا خط بسکچی بولب اشلوات کن مزگل دا فکر گزیت دا ال اسرول جدید یورنال دا و اقلا نملق تجربی یورنال دا مقالرنی ایلان کلده. 1907 yılı küzde Kazan'a uğurlaştı. Fatih Emirhan, El Esker Kemal ve Sakit Remiyev Katarlık Tatar ziyalıları ile birlikte El İslah gezisini Yeşin ve Yalçurt namlı kecvi yorunalarını çıkardı. 214'ün artık şiirden başka yana Nurgun makale, hikaye, çöçek ve tercümelerini yazdı. Bu, barlık kuyuk ecir, yoksuzluk ve kişisellik ile birlikte devamlaştı. Sanatlaşkan Kazan'ın havası, balalık çağlarındaki yoksuzluk bulan koşulup, örgüsüyle kesilini kozgatı vettim. Peterburg, Ufa ve turistik seferleri şifa bulmadı. 1913 yılı 15. April günü Kilyashkin doktorhanısına dehe 27 yaşıga tuşuşuga 11 gün kılganda hayatından ayrıldı. Onun dəfn mərasimində Qazanın yolları onu axırıncı səfərə uzatqan minlərlə kişi ilə toplaşdı. Toqayın həqiqi böyüklüyü Tatar xalqı sözləşdirən addi dilini ədəbi dilə aylandırdığı da görüldü. Onun toğan dil, ana dil şeiri "Ey ana dilim, ey gözəl dilim, atam, anamın dili" degan misraları ilə Tatar millətinin milli marşı aylanğan. Bugün mü barlıq rəsmi mərasimlərin açılışı da oxunmaqda. Татар әфсанлардан илһам алган Шурале намлык манзум чөчке табиат тасвирлары белән киралышып кеткән пар ат, бер җүп ат ва туган җирме, туылган йортым шигырьләре милли әстә калдырыш кабилиятенең классик әсәрләре исәпләнде. Милләткә китап, бер татар шигырьнең сүзләре, соры кортларга, мөптехорларга катарлык шигырьләрдә халыкның дәрдене утыру куеп Nadallıq patqığa batqan madrislərini və mənfət pərəst denizatlarını cürət bilən əcvi qıldım. Balala ədəbiyyatının mı olunu saldım. İşke çakiro, xizmətke çakırış, bihitli bala, bəxtlik bala, məktəbdə xatarlıq şiirləri bilən yenə əvlatlarının qalbigi işləş, kesib iqisi buluş və minətke xizmət qırış inini sandırdı. Kerolovnun məsələlərini Tatar Türkçüsüge tərcümü qılıb, xılıqnın oqoş mənbəsini beyitdim. Toqay İsmail Qasparalı'nın tılda, fikirde işte birlik şuarı bilen yetişken bir avlatının vekiliydi. Oral'ın siktike yıllarda Qasparalı'nın tercüman gezisinin kızgınlık bilen okuğan, yaşlıq devredeki tonca şiirlerini Osmanlı İstanbul Türkçüsü'ye yakın bir üslupta yazgı ayrı. Bırak kazanığa uğurlaşkanınken, halık şüşündüğün Tatar Türkçüsü'nü anlatalıdı. Şu seyahatın Qasparalı'nın ortak dil düşüncesine yakalaydıgan bazı zamandaşları bilen arada fikir ihtilafı gelip çıktı. Bu onun Türk dünyasının yüz örgeldeki emez, belki Tatar milli uygunuşunu halkının öz dili bilen berpa kılışını tallıgallıklıydı. Şair konu sılını yakalaydıgan kerimçilere karşı cedidçilik herkitinin sebebi tutardı. Mağarıpta, ayallarının cemiyatki orunda, kefkotulluk buluşka ve nadan molularının suistimallarına karşı duruşta hemşe yanlışa tarafta durdu. 1905 yıldaki inkılap edip gelgen erkellik muhitinin kızgını kütüb aldı. Ama o, halkının öz hak hukuklarını bulmaydı kaldı kızın absuslandı. Onun şiirlerde Allah'a işiniş, Kur'an'a hürmet kılış ve İslami timila milletçilik bilen dokunuşmayı özüre girelişip getgen. Ayaz Saqi'nin o yetim çoğun boldu, yetim yaşıdı, yetim öldü degen sözü onun karakterini yakınlap verse, eserlerinin bütün İdil Oral ve Türkistan coğrafyası da koldun kolga ütüp yürüyüşü onu hayat vaxtında bir rivayetke aylandırgaydı. Tatar halkının hicret kılışkı yüzlengen perzantları yüktaklarına iki kitabını çoğun kaçılaydı o deyildi. Biri Kur'an-ı Kerim, yana biri Toqay eserleri. 1958 yıldan bu yan Tataristan'ın en yukarı edebiyat sanat mükafatı Toqay devlet mükafatı edip atılmakta. Bir nahiye, san sınavsız koça, mektep ve medeniyet merkezleri onun ismi bilen atıldı. Onun tuğulgan günü bulgan 26. April.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
30: Efir de ovoz radio sa.
31: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 24-nji ýyly 3-nji aýynyň 24-nji güni. Türkiýanyň Ege deňiz raýonundaky eň möhüm sanaat şäherlerinden biri bolan Denizli'niň Tawas nahiýeti üzüniň ismini täme we işlep çykyrylyş şekli bilen intan jelip bularly qytyk türgi bägen bolup. Denizli Tawas qytyky 2024-nji ýyly Tawas şäherlik hökümetiniň iltimasy bilen Türkiýanyň raýonlara has mahsulatlar tizimine kirgizilgen idi. Tawas qytyky Denizli ýetisinde bekiledigan goý sütünden işlep çykyrylýardy. Özgüç tämlik we purak ýege. Bu qytykny işlep çykyryşda goşumça madda we tämlendirgiç işletilmeýdi. Ustalyk maharatyny talap kıldygan bu qytyknyň işlep çykyrylyşy üçin 5 kilogram ýağlyk goý süti çoň mis kazanda 90 graduslyk otun otuda 30 minut kaynatylýardy. Bu jarayanda sütniň kazanynyň astygy nepiz tutuşy işge aşyrylyp tämlendirilýärdi. Kaynak sütge tahminen 75 gram tabi içtki koşuludu. Süt qytykka aylanışı ve kaymak tutuşu üçün bu aralaşma 4 saat etrafıda rəh bilen üstü yıpılgan halda saqıltıldıdu. Soğutuş jarayanından kin qytyk temperaturisi 6 gradus kildigan tonglatqa silinidu. Toluk maylık halda bazağı silindigan ve rengi kaymak rengidi buldugan Tawas yanık qytykı nepiz dor rəhtki koyulup süzme qytyk şekildi mu üstümal kılınıdu. Hürmetli radioňlukçylar, ýokarda Türkiýanyň raýonlara has tizim gelilgan mahsulatlary namlyk programmamyzdan aldyňlar.
1: Türkiýanyň raýonlara has tizim gelilgan mahsulatlary.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

hafta saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara vaat boyunca saat 8. Salam aleyküm kadirli dinleyiciler. TRT Türkmen çayının elimlerinin robotta kısağına başlayarız. Koyu şimdi 16 metre, 17.730 kilogerç yıllık kıdan gıyısık dolkunun gün efirden dıkkıdığı kudurayarız. Gün efirden belirleyen koyu şimdi aşağıvat vaat olan 7'den 7.30 çenli, Çana kantin arkal Türkçat 3 adan 10.900 yıllık kıdan vertikal padaracadan kaytadan dinlap verdiniz. Hormat dinleyiciler, koyu şimdi bu kısağına daşarut havarını Sesli kollanma ve köçü tağımlara atı heptelik tapman gepbeş kırmızı dinlap versiniz. Koyasımın bunk santaylan ve alp banan parahat nuri. Teknik işgarımız Arzu Usta.

illeşir, ilk bilen havaların gıytkaça mazmunu tanış olun. Amerika Birleşen Ştatlarının İran'ın infrastrukturuna hücum kurdu. Vance, İsrail'e Premier Minister Netanyahu'nun yol açılarına hükümetin kâvır ağdalarının Amerika'nın İran sevgüsünü uzatmağına sebep bolyanını aytdı. Birleşen Milletler Kurumatının baş sekretarı ısrarın basıp alışın asırnakı gülmatar şeriye dağı ilatı ererek şehir statüsünün verilmeğine ulu alıda bildiriyor. Hormatın lejer inni olsa şöbeyle ki havarların doğal mazmuni sin dikkatini itirmekçi. Amerikan Birleşen Ştatlarının İran'ın infrastrukturasına kuran hücumlarına köp sana adam yoğullu. Tehran ve Amerikan Birleşen Ştatlarının aylağı yurtlarındaki yaranlarını nişanallı. Amerika Birleşen Ştatları İran'a karşı köprüler ve arğatnaşık linilerle birlikte bir neçe yere tədə hücum qurdu. Hücumlarda alınan 7 adam yoğullu, köp sayda adam hem yaralandı. Tehran hem Amerika Birleşen Ştatlarının aylağı yurtlarına yaranlarını nişan aldı. Ormuz boğazında Suudi gəmilərinin nişana alınmasından sonra başlayan çatışmalar güclənir. İran'ın köpçülüklerinin haber ve serişleri Amerika Birleşen Ştatlarının yurdun günatısını statik boğada yakın iki köprü ilk bir otunu bekledine ve bir hova mendeline hücum kuranlığını haber verdi. Vance, İsrail'e Premier Minister Netanyahu'nun yol açılına hükümetin kâbır ağdalarının Amerika Birleşen Ştatlarını İran sevgüsünü uzatmağına sebep bolyanını aytdı. Amerika Birleşen Ştatlarının Vice Prezidenti Vance, alıp barcı Joe Rogan ile geçen tekotlaşığına, İsrail'in ekstremist hükümetinin kâbır ağdalarının Amerika Birleşen Ştatlarının İran'ı ile sevgüsünün belirtilmeyi önce kadının alasına karşılık korkulmak için Amerika'nın halkına təsirini yitirmeye çalışan onu aytdı. Amerika Birleşen Ştatlarını belli bir qatdaq tarafından yurdun gelecekki prezident hükmününe görülen Vance'ın bu qara işleri İsrail'in alıp barayan siyahatlarına karşı duruyanını korkuduyar. Birleşen Milletler Kurumatının baş sekretarı İsrail'in basıp alışıq asırnakı gülmatar Şeriyedaki ilatlı yerlere şehir statüsünün verilmeğine ulu alıda bildiriyor. Birleşen Milletler Kurumatının baş sekretarı Antonio Guterres'in metbu sekretarı Stephen Dujarric, Guterres'in İsrail'in bir kanun yadıda kurulan Givat Zeyf ilatlı yerine şehir statüsünün verilmeğine varada kararını ulu alıda bildiriyenini aytdı. Dujarric Givat Zeyv'in halkara hukuk adlarına batıp alışıp aslındaki Palestina'nın bir bölü hükmünü yer alayanını ve bu kararın onun statüsünü ütkülüp bilmeyeceklerini belirledi. Rusya-Ukrayna meselesini çözülmek için tağla eden Türkiye minnettarlık bildirdi. Kreml Ukrayna sevgisinin belirtilmeyi ve parahatçılık şartnamasının bağlaşılmak için ulu tağla eden Türkiye minnettarlık bildirdi. Kremlin metbu sekretari Dmitri Peskov, Rusya'nın Ankara'nın tuğlaçalık tağalalarına kanatlanma bildirenini ve beriyen kollu için minnettarlıklarını aytdı. Peskov, Moskva'nın Gepbeşkir'in kaydeden başlamana karışmayanını, emma Gepbeşkir'e onun karayanıklarını sözlerinin üstüne koştu. Şanhay Kılmattaşı Kurumatı bütün dünya emine intellekt kılmattaşı kurumatını dörüttü. Hıttay'ın Şanhay şəkərinə bir yere cemlenişen 29 yurdun vekili bütün dünya emine intellekt kılmattaşı kurumatını dörüdürme vardakı şartnama kol koydu. Yerli köpçülük köyün haber ve serişlerinin beriyen haberine göre şartnama Hıttay'ın daşarı işler ministeri Ban Yi ve Qazaqstan, Pakistan, Rusya ve İndoneziya'nın birlikte 29 yurdun vekili kol koydu. Şartnama kol koyan yurtların bütün dünya emine intellekt kılmattaşı kurumatının esaslanıcı ağaları bolluyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı dün gece başladığı hücumlarının bedelini ayan etti. İran Şeker Hova Mendili, Hamidiye Şekeri, Şeyleken Bender Abbas'taki köprü nişana alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez tehlikeli delegi CENTCOM, dün gece İran'a karşı 6 günlük ilgileri hücumların son kitaplarının tamamlanan haber verdi. CENTCOM tarafından verilen yanlışı beyanatta, CENTCOM, İran'a karşı en son kuy ulu hücumlarının tolkunluğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin günlük vakti akşam saat 21.40'da tamamladı, deyip haber verildi. Beyanatta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a harbin nişanlarına, sol tarafına kenara kıgıdıkçılık ve hava korunuş pozisyonlarına, harbi logistika infrastrukturuna ve deniz mümkünçülüklerine, harbi uçarları, uçurumdan sonra uluları ve harbi gemilere ulanıp hücum kuranlığı belirlenip, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı hücumlarının 6. gecesi bulunduğu not edildi. Beyanatta hazırki vaqtda yaqin günlerde 50 mingden gowrak Amerikan etkerinin yerleştirilenini belirlediler. CENTCOM dün Türkiye'nin vaqtilen akşam saat 21.00'da İran'a karşı täze howa hücumlarının başlandığını ayan etdi. İran'ın metbuatı Amerika Birleşik Devletleri'nin harbi güçlerinin İran'a karşı täze hücumlarının başlandığını ilan edinden son, nişanlıların arasında İran Şeker Hova Mendili ve Hamidiye Şekeri, Şeyleken Bender Abbas'taki köprünün bardağını haber verdi. Hormat dinleyiciler, siz de aşırı haberini dinlediniz.
1: Köçe tağamları.

0: иллешер шун түзі ортер деңгіннің ыстысына, көчілерін қошбой ялы ет иісіне әкідеріз. Иінші доғырылын еттір сажың үстіне нар кемен қызарияр. Сонра қабық ялы үмшіжық лава чөріңнің ічіне керіп, бір нәчі өні көй өні тәсілі қалтышықларлын ади ровайты үрлер. Түркенің көчі тағамлары атты кеппешімізді бұ топрықларың чал таялынян, Yöne şolar ýalyhem lezzetli tagamlaryň sizi tanış edýäris. Menümizde şun tantuny bar. İlki bilen tantuny näme? Gelin bilelikde göz aýlaryň. Tantuny kiçik kub görnüşine dogrulan sygyr etiniň käwat goýun ýa-da tawuk eti hem ulanýar. Sajyň üstünde paýta ýağy bilen bişirilmegi arkaly taýýarlanýar. Etler ilki qaynadilyar, sonra aşağı qataçılan otta tajın üstünne qurulup, gözül lezzete yevulyar. İçine adatça soğun, pomidor, petruşko ve istegura acvurç qoşulyar. Lavaşa dolunup, dürüm görnüşünne kem, ya da çörün aratına küdür kerem edilyar. Yeri, bu lezzette tağam niyeden gelip çıktıqa? Elbette Mersin, hatta Tantuny bu yerde adatı bir şahtiyet meselesidir. Köp adam haqiqi Tantuny Mersinine iyiler diyer. Şun künni bu köçü tağami Mersinnen Türkiyanın çar tarafına ve hatta daşarı yurtlara yayılan hem olsa, Mersin Tantunisi 2016 yılda Türk Patent ve Marka İdarat tarafından hasaba alını ve geografiki belliğe yevoldu. Gelinginni bolsa taqiq bilinmese de Tantuny sözünün kökü barada giyinden yayran gurunlara göz aylalyň. Öňe sürmelerin birine göre Mehmet Aja atly bir aşpez Tantuny'ni ilkinji taýýarlan adam hökmünde kabul edilýär. Mir Aja çemçäriň kakylma bilen çykýan Tantuny terinden ilham alınıp bu adyň daklanygy öňe sürilýär. Başka bir karayışı göre olsa Tantuny sözü Arap diline etin yağlı ve bölüklü yerlerini anladiyan sözlerden dura bolup bilir. Tantuny'nin yüze çıkış hikayesi ile bağlı olsa Mersin'deki iktisadi şertlerin tesiri bulunduğu aydılıyor. Gurun verilişine göre 1960 ve 1970 yıllarda pahtı işçilerinin hem duyurucu hem de amatlı bahalı bir tağıma mehattaşlığı vardı. Nahar satyan sevdugarlar Ardan ve ansat tapılayan et bölüklerini kicek doğrap taşta pişirip hem bereketli hem de lezzetli bir tağım yüze çıkarttılar. Yöne şol dögürlerde bu tağım Tantuny adı bilenlerle çomoç, sokum ya da dürüm yalı atlarla tanılardı. Vaktın geçmeyle bu amali işçi tağımı bütün Türkiye yayladı ve ayretinle gizlerine ayak üstüne iyip bolcuk tağım hükmününe aşkananın ayılmaz bölüğüne ögürlü. Gelinginni bolsa bir Tantuny aşpezini tapıp, ustadynyň başaryna tin edeli. Türkiýanyň haýsy şäherine bolsaňyz hem bir Mersin Tantunjysyna duş gelmek mümkin. Ýöne elbetde biziň isteňimiz bu lezzeti öz ýerine dadyp görmekdir. Aşpez ilki bilen eti ün süren aratlaýar, kijek dograýar, gaýnadýar we tajyň üstüne atýar. Soňra ýağy we hoşboý isli ölmeri goşýar. Çemçe bilen etleri çalt-çalt karıştırayan vaqti rovayeti göre Tantuny adını hemberen şol meşgur Tantun sesi hem gelmege başlayar. Sonra lavaş çörüğünü eline alyar ve kızaran etlerin üstüne batyar. Lavaş etin yağı bilen çalıcı edilen son mecbe geçirilyar. Üstüne soğun, iğinçe doğrulun petruşko ve pomidor koşulyar. İn sonunda olsa qoğrulun etler koşulyar ve dürüm ustatlık bilen dolanyar. İnni Tantuny tayardır. Yanına adatça hıyar ya da acıburç turşuluğu ködürlünyer. İçki hükmünde olsa ayran ya da şalgam suyu ködür kerem edilyer. Şun kün Tantuny dine Mersin'e del İstanbul'un Ankara, İzmir'den Evropa çenli şehirlerine çenli köp yerde duş geliyer. Emma Mersin'deki ustalara göre ulanılan paxta yağı ve etin doğruluş görünüşü lezzetin en esasi tırdır. Tantuni yönököy önümlerlen in yokori lezzeti döretmen in gözel nutkalarından birdir. Novattaki bölümde başka bir köçü tağamına duşyan çak, işteyeniz açık bolsun.
1: Köçe tağamları.

tümlükden yartılığa 15. iyulun 10 yıllığı. Mundan taqiq 10 yıl uzul. Senin amalar 2016 yılın 15. iyulunu görkezdi. Türkiye öz tarihinin en qaranqı gecelerinin birini baştan geçirdi. FETÖ terror qurumasının ağzaları milletin yarağını millete çenedi. Ama olar bir zadi hatava koşmadılar. Türk milletinin midemez erkislerini. İndi olsa şol tarihi giyeceğinin kronologiyasına sağat mı sağat, minut mu minut kaytadan dolanıp bararsın. Hakikatlar, resminamalar ve hiç saçan unutulmazok kahramansılıklar bilen. Anlı günü saat 21.30'da payitaht Ankara'daki başıştağın binasından atışık sesleri yanlanıp başladı. Nem ol yanığına düşünmeye çalışan halk asmana seyretti. Pitnesçilerin göze uçluğundaki F-16 harbi uçurları halkı korkutmak için Ankara'nın asmanına pesay uçmaya başladı. Bu havar yıllarım şartlığına yayradı. Devlet ağdarlışığının sıyrançık edilenliği belli olan adına Ankaralılar mertlik bilen baş iştahın önüne yığınanıp başladılar. Ama terrorçular rehimsizdi. FETÖ'çü kanhorların ulunan dikosorlarından demokrati üçün köçeleri çıkan biyuna adamların üstüne ok yağıları yardı. Bir neşe saat son baş iştahın başlığı Hulusi Akar ve yukarı dereceli terkirdiler. Fitnesçiler tarafından dikuçor bilen nevelli bir yere alınıp gidildi. Çol fırsatlarda himmelerin ünsü İstanbul'a gönüktü. Nişanada dine Ankara del, İstanbul hem vardı. Yoğurdu haosa tedavar etmek isteyen FETÖ terrorçuları sonradan 15. İyul Şehitler Köprüsü adını alan Bosfor Köprüsü'nü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tanıklar ile katnavı yaptılar. Devlet bu pitnesi inançığına karşı resmi beyannamasını geç kalman verdi. Saat 23.02'de Premier Minister Binali Yıldırım kameraların önüne geçti. Doğrusunu aysam bu yağdaya devlet ağdarlışığına sıyınanşı hükmününe baka veriyaz. Harbi yolbaşçılık ulgumundan daşgari, koşunun içindeki kevr adamların bir kanun hareket ediyenle uğurun yer. Bu beyannamadan bari yok bir neçe minut son saat 23.18'de fitneçiler ilkinci bombasını Ankara'nın gölbaşı etrafına taşladılar. Polisin aviyasiya müdürlüğü dönüklerce bombalanını. 16. iyulun İlkinci minutlarında olsa nişana yurdun hopsuzluk kulluğunun merkezine gönüktü. Dikuçorlar yeni mahalle etrafındaki Milli Hopsuzluk Kurumasının binasına odaştı. Ama Milli Hopsuzluk Kulluğunun işgarları boyun eğmediler. Ellerindeki yaraklar bilen dikuçora destine karşılık korkuzdular. Şol minutlarda harbi giyimli terrorçuların bir topları Türkiye'nin Radyo Televizyonu Kurumasının içine geldi. Olar milletin sesini kesmek istediler. TRT'nin işgarlarını grevine alıp binanın ehli kapılarını yaptılar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan şol gün maşgalatı bilen marmar istedi. Gece saat 00:24'te telefon arkalı günü yaylama koşuluyor. Şol tarihi çağırış giyeceğinin gidişini düyüp götür ütküdiyar. Prezident halka şeyle yüzlendi. Milletimizi ehli şehirlerimizin meydançalarına çağırıyan, hova mendillerine çağırıyan, koy hemmemiz meydançalarda hova mendillerine zemlenelim. Olur tankları bilen gelsinler. Nem edecek olsalar halkın önünü etsinler. Men şu güne senli halkın gücünden yukarıda hiç hilli gücü ikrar etmedim. Şol çağırıştan son milyonlarca adam köçelere çıktı. Saat 00:56'da Ankara'nın polis müdürlüğünün binası bombalanıyor. Devletin hopsuzluk edaraları ve stratejik ehmiyetli defkaları birin birin nişan alınıyordu.
Şol garanqı giyice Ankara'nın Gölbaşı etrafındaki Türksat toplumu hem bombolunun mühüm ehmiyetli deskaların biri oldu. Yine de sağıt ikon tekir. Devlet ağdarılışına sıyınanışın hatta yurdun ıkvalını ütkodun en mühüm fırsatların biri. Yürüte güçler terkerdeliğinden novatçılığa diyen ulu serjant Ömür Halis Demir, özüne verilen buyruğu şehit bolacaktığını bilyanını karamadan yerine yatırdı. Ol fitnesi general Semih Terdini terkerdeliğe girmeden ön atı bölür yer ve sol yerde vatan uğruna şehit oluyor. Gölbaşı etrafından ikinci güçlü partlamanın sesi eşitlenene saat 2:20'di. Fitnesçiler ele salınan harbi uçurları bilen polis kulluğunun yürüte operasiya müdürlüğünün binasını bombaladılar. Sol hücumda onlarca kahraman polis işgari şehit oldu. Vatan dönükleri bir nesil saat son Milli Erk İslam'ın merkezi olan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'ne hem nişanı aldılar. Harbi uçurlar Milli Erk İslam'ın yüreğine bomba yağdırıyan vaktinde halkın vekilleri mecliste demokratiyanın koruğuna batırgaylık bilen novatçılığa diyerdiler. Saat 3:20'de Prezident Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten İstanbul'un Atatürk Halkara Hova Meldiline geliyar ve onu karşı alan münlür çarayata yüzlenip şeyledi yer. Edilen bu hareket dönüklüktür. Bu devlet ağdarlışına sinansıktır. Vatana karşı edilen bu dönüklüğü edenler cerimetini üren ağır çekerler. Bunu şu vaktan aydiyarın. Saat 6:19'de. Dan yuvaşçıdan ağırıp başladı. Fitneçilerin pesniyetli meylnaması Türkiye'nin en çeme yerine halkın özünü kalkan etmek neticesinde puca çıktı. Yenilecektiklerine göz yetiren FETÖ terrorçuları sonku hücumuna geçip prezidentin köşkünün tövörünü bombaladılar. Dönüklerin devlet ağdarlışına sinanışığı 24 saat dolmanka dolu basılıp yatırılı. Saat 6:40'da 15. İyul Şehitler Köprüsü'nün akı fitnesilerin yarağlarını taşlap, birin birin boyun bolyanlıklar vağdakı havar teleyaylımlarda çıkmaya başladı. Saklananın sani çaltılık bilen arttı. Kadiyet ulgamına yararlı güçlerde ve hopsuzluk edaralarına yüzlerce adam vazifeden çetleştirilme boyunca kararlar kabul edildi. Saat 8:26'da Akıncı Hova Bağdası'nda saklanan Başıştağın başlığı Hulusi Akar dikuçör bilen Çankaya köşküne götürüldü. Sol minutlarda jandarm baş serkerdeliği hem fitneçi FETÖ terrorçularından dolu saplandı. Demokratiya kahramanlarının korkudan kaydusuz edermenliği yeniş bilen tamamlandı. Premier Minister Binali Yıldırım saat 12:57'de kameraların önüne çıkıp devlet ağdarılışına sıyınanışının dolu basılıp yatırlandığını resmi taydan ilan etti. Türkiye şol garankı giyicede 253 vatan oğlunu şehit verdi. 2000'den kovrak demokratiya kahramanı olsa yararlanıp kazılık derecesine iyi oldu. Devlet ağdarılışına edilen betpel sıyınanışık, mukaddes milletimizin korkudan kaydusuz edermenliği neticesinde 24 saatte yetmeyenke dolu gözükçülük aslına alındı. Sol garankı giyicanın danına demokratiya ve milletin erk isleği üstün çıktı. 15. İyul'un 10. yılında ehli şehitlerimizi rahmet bilen kahraman kazılarımızı olsa ulu hormat ve çumur minnettarlık bilen hatıralayız.

illeser TRT Türkmençäniň ýaýylmalarynyň şuň kitany geçirip utaryarys. Goýa şimdi 16 metre 17770 kHz-lik gydanga ýetip dolkundan Çanak anten arkal Türksat 3A'dan 10 memudu kuytu olan yılıklıdan vertikal palerasyadan gün epirde dikkatıla yeterdik. Yende epir duşan çak, hoş, sağ olun.

0: Turkiye.
1: Jedar Radio Muriyat Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este radio Voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa glasotna Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye hangia radio ya?
0: Ovda Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: إذاعة صوت تركيا، معكم اليوم كما عهدتموها.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
0: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко ден тай.
7: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Gıvarit Gulas Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Gidere di Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye hangia radioya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.